0: çağırdı beni. Çağırdı beni.
1: Nerimal.
0: Ahan, Nerimal'de kopacağla ahan. Kıyamet kedin mi lan?